Hem müsabak kastımın pikini mi bütün fayf masistin iya. Ve spos simitigem kutkaya, nege mülkeni çeka bul daim, bu vop sekentansı